It's mama yam fan asia nyo mati. Efa mbra no wana ponke siena yakutu. Yesi wuyo nyamia.